bir yar için seni terk edip gittim. Vicdanıma bir sor, ne acı çektim.

0: Çektiğim çileler kendim evim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatın karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: 100 dolu tabii.

0: dünyam.
1: 100.5 sizin radyonuz.
2: Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı nikah memuru, kıyma bu nikahı nikah memuru.

bu nikahı nikah memurum. İmzayı atarken evet dese de kıyma bu nikahı nikah memurum.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Hayırdır kardeşler, bu ara herkes Ankaralı? Yapma ya. Vay be.
2: Neyse, boşver.

0: 71 FM.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. 71 FM.

0: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. 71 FM 71 FM

0: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71, şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM. Reklam.
2: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
3: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de, Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
5: Allah.
0: Bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.

0: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeyh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeyh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546-475-8909. Faruk Pekince GSM 0538-030-7891.
1: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Siz siz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkhanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
2: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
3: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
2: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
3: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
2: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
3: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
2: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
3: Hakan Onuş 0530 886 2841.
2: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
4: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
2: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Tespih nerede la abi?
1: Dedi var.
0: Nasıl öyleyse?
1: Dedi var.
0: Çarptın mı?
1: Vallahi mi dedi ya? Onu dedi, hayvan dedi ya.
0: Çarp
1: dedi. Vallahi çarptın.
0: Kediydi biliyor musun?
1: Kediye koymuş.
2: 100.5 sizin radyonuz.
1: Güzel kardeşim, beni solda indirir misin? Ben...

yine yeni yeniden köşe başı ceviz kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15 Mustafa Aktuğ. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: bana ne? 71 efendim.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 efem. 71 efem.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yeniden faaliyet izni verildi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Eskişehir yerel ve bölgesel yayıncılık dünyası için tarihi bir uzlaşıya ev sahipliği yaptı. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile TSMB İcracı Sanatçılar Meslek Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucunda sektörde 25 yıldır süregelen telif sorununda dev bir adım atıldı. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan ve TSMB Başkanı Mustafa Demir öncülüğünde sağlanan mutabakatla yayıncıların üzerindeki hukuki ve mali yükler hafifletiliyor. Varılan anlaşma kapsamında yerel ve bölgesel radyoların 31 Aralık 2026 tarihine kadar olan telif ödemelerine ilişkin tüm dava, icra ve arabuluculuk süreçleri sonlandırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, üyelerine verdikleri telifte barış ve uzlaşı sözünü tutmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bu kararın telif ekosistemini daha adil, sürdürülebilir ve ödenebilir bir yapıya kavuşturacağını ifade etti. Sektörde telif barışı olarak adlandırılan bu tarihi gelişmenin yerel medya kuruluşlarına derin bir nefes aldırması bekleniyor. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanlarıyla dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la ilgili açıklamada bulundu. Trump, anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacak dedi. Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.624 lira 74 kuruş, Amerikan doları 45 lira 70 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 5 sent, bir bitcoin 76.375 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.808 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Reklam.
5: Hayatım,
3: Bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
2: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
3: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
2: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
5: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
6: Allah
1: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
6: La ilahe illallah.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 78 91.
7: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
8: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
7: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
8: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
7: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
8: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
7: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
8: Hakan Onuş 0530 886 2841.
7: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
9: Ooo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
10: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
9: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
10: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
9: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
10: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
1: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo Paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo Paket 218-74-0-225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Reklam.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yaşçıhanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-8615 Mustafa Aktuğ. 1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71, şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: Reklam.
2: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
3: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alır. Alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
0: Bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
5: La ilahe illallah.
0: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzet sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafede haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe, adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kırıkkale Müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891.
6: Anne Beden'de Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, Anne Beden'de aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
7: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
8: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
7: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
8: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
7: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
8: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
7: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
8: Hakan Onuş 0530 886 2841.
7: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
9: Bir 1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-8615 Mustafa Aktuğ. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. Ben
1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
3: Reklam.
4: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
5: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
4: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
5: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
6: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de, Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071.
2: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
3: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
2: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
3: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
2: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
3: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
2: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
3: Hakan Onuş 0530-886-2841.
2: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
4: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 240.

0: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
1: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorsun? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci sitesinde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Dum.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre ses alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı çalışanlar ve işverenleri koruyan güçlü bir teşvik altyapısı oluşturduklarını, 2025 yılı içerisinde toplam 435 milyar lirayı aşan teşvik sağlandığını, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise 70 milyar liranın üzerinde destek verildiğini açıkladı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen Uluslararası Finansal Suç Örgütü'nün aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz bürolarından kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la yapılacak muhtemel anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la mutabık olduklarını iddia etti. Spor. Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
5: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 6695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir bitcoin 77266 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
5: Reklam.
6: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
7: Bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
6: La ilahe illallah.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
1: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
0: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
1: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
2: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
3: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337.
4: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
5: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
4: Hijyenik ortamda alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
5: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
4: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
5: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
4: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
5: Hakan Onuş 0530 886 2841.
4: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
6: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda itinayla yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeridoğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537 400
3: 050-56-15 Mustafa Aktu.
7: Anne Beden'de Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, Anne Beden'de aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
3: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını, adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A, GSM 0530 710 2071, İzzet Kale ve Oğulları.

Reklam. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 78 91. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Fan Market'e tekrardan merhabalar, sevgiler, selamlar, mutlu haftalar sayın dinleyen, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günündeyiz efendim. An itibariyle program Muhabbet başladı. Saat 14'e kadar sürecek olan yayın birlikteliğimizin startını an itibariyle vermiş bulunmaktayız. Birbirinden güzel şarkılar sizlere merhaba diyecek ki şarkılara siz hayat vereceksiniz her zaman olduğu gibi. Radyo71.com.tr 0545 840 48 87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo'dan bana ulaşacaksınız. Evet, bugünün konusuna hemen geçelim. Çocukken ailenizin sizi kandırdığı en büyük yalan neydi? Evet, çocukken ailenizin sizi kandırdığı en büyük yalan neydi? Bunu konuşacağız. Hadi bakalım, program Muhabbet başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Serkan'la aşk muhabbet bambaşka. Serkan'la aşk muhabbet bambaşka.

0: Cesedi.
1: Evet, gönder bakalım mesajlarını efendim. Saat 12.54, Radyo 71'de Serkan yayında. Burası 71. Hadi bakalım. Nerede kaldık? Çocukken ailenizin sizi kandırdığı en büyük yalan neydi? Çocukken ailenizin sizi kandırdığı en büyük yalan neydi? Bunu konuşuyoruz. Radyo71.com.tr 0545-840-4887 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo'dayız efendim. Devam ediyoruz. Evet, tarzımız yok. Hangi şarkı istiyorsan o şarkıyla buluşturacağım. Seni ve sevdiklerini şarkıya hayat vermeyi unutma. Sen vereceksin bu şarkı. Bugün yine şarkılara hayat sen vereceksin. Mesajlar biraz daha toparlasın. Arka arkaya konuşacağım inşallah arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, mesajlar biraz daha toparlasın. İnşallah güzel şeyler olacak.

Evet, hadi bakalım. Devam ediyoruz. 71'de Serkan yayında. Çocukken ailenizin sizi kandırdığı en büyük yalan neydi? Çocukken ailenizin sizi kandırdığı en büyük yalan neydi? Radyo71.com.tr 0545-844-48-87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo'dayız sayın dinleyen. Süleyman Yılmaz, selamun aleyküm. Rahmetli babam bisiklet alacağım dedi ama almadı. Ben para biriktirip almıştım demiş. Olsun, yine mekanı cennet olsun. Bayramda ne yapıyorum? Bayramda sürekli çalışıyorum ben. Bizde biliyorsun yazmak yok, bayramda çalışmak var. Sabahlı akşamlı hem de. Evet, hadi bakalım. Radyo71.com.tr 0545-844-48-87 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo. Harikasınız canlar. Hülya hoş geldin. Hülya'ya selam verelim. Teşekkür ediyorum. Okan Babacan'dan bir oyun havası çalar mısın demiş. Benden herkese gelsin. Evet. Geçtik bunu. Medine hoş geldin. Medine'ye selam olsun. İyi yayınlar Serkan abi. Teşekkür ediyorum abicim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Enes'cim hoş geldin. Oh oh oh oh maşallah. Yoğun bir Yozgat yolundan selam olsun. Jet'e kalkmaya devam demiş. Acıoğlu yalancısın, çalarsan sevinirim. Batuhan kardeşimle tüm aciller şoförlerine gelsin, iyi yayınlar kolay gelsin demiş. Evet, bir Yozgat yolu daha. Batuhan da mesaj gönderdi, bakacağım, o da kesin Yozgat'a gidiyor. Ya da değiştiler, bilmiyorum. Maşallah maşallah. Enes'cim alıyorum liste isteğini. Batuhan neler yazmış? Ha, Batuhan bugün gitmiyor. Bugün Kırıkkale'de. Kolay gelsin abi. Teşekkür ediyorum Batuhan'cığım. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Yenişehir Yaşuan Yeni Mahalle Yaylacık demiş. Rotayı söylemiş. Batuhan'ın rotasyon bugün Yenişehir Yaşuan Yeni Mahalle Yaylacık. Bugün Batuhan'a Y harfiyle başlayan yerleri vermiş. Yenişehir, Yahşihan, Yeni Mahalle, Yaylacık. Kolay gelsin, Allah tekerinize taş değdirmesin inşallah. Serkan abi hasta mı? Serkan abinin hastalanmadığı gün mü var? Evet, koç gibi Ankaralıyım demiş. Tamam, bunu da alıyorum listeye. Batuhan'cığım. Deniz hoş geldin. Evet, Deniz'e de bir selam verelim. Selam Serkan Bey, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin, sefalar getirdin. Senin de varlığın daim olsun. Daha ben kendime yapamadım yani. Ben bir de bugün Ankara'ya gideceğim. Vallahi bilmiyorum, yetiştirebilirim ya, olmadı. Yani yetiştirebildiğim kadar yetiştiririm yani.

Evet. Hadi bakalım gönderin mesajlarınızı. Bu arada bayram kutlamaları yarın itibariyle başlayacak, tüm esnaflara duyurulur. İnşallah bu gece Ankara'dan geldikten sonra, bir de yola gideceğim ben şimdi dediğim gibi. Gece sabaha karşı Ankara'dan geldikten sonra inşallah sabah 8'e yetiştireceğim. Hala kutlama mesajı vermek isteyen, bayramda kutlama mesajı vermek isteyen esnaflarımız varsa, bireysel ya da esnaf, yine WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirler. Radyo kanalından bizlere ulaşabilirler. Evet, hadi bakalım. Çocukken ailenizin sizi kandırdığı en büyük yalan neydi? Bunu konuşuyoruz efendim. Mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Ahmet'cim hoş geldin. Ahmet'e bir selam verelim. Ben küçükken karpuz çekirdeği yutarsam karnımda karpuz çıkacak sanıyordum demiş. Su bile içmedim demiş. Bugün ailecek seninleyiz. Nişan var, ona hazır. Kim nişanlanıyor? Nerede nişan, nerede?

dinliyorsunuz bugün beni? Deniz. Nişan var. Nişan varsa ben de varım. Nişan, düğün, kına. Doğum günü. Sünnet düğünü. Erdal Çelik, Gülen Dam, sizi zahmet. Aldım listeye. Hey! Enes neredesin Enes? Heh, Acıoğlu. Neydi? Yok, Medine'yi vermem ben daha bu saatte. Daha erken. Bu saatte diyerek. Sen verirsin, ben vermem. Abisi olarak ben vermiyorum. Ben.

Abi ne haber abi? İyidir Hülya, senden ne haber Hülya? Rahime, Cansu, Medine, oh oh oh oh, Maile. Ben istersen bulurum birazdan. Ya arkadaşın oğlu nişanlanıyor, vay çok iyi. Ev düğünü, şey ev nişanı mı? Ev düğünü. Güzel. Abi kurtar beni demiş miydi? Korkma abim sen, sen merak etme. Abi seni kolay kolay vermez yani. Şimdi annen diyecek başıma kalacak. Abi seni vermez.

0: Hakan'la aşk muhabbet bambaşka.
1: İstediğin şarkı şimdi radyonda.

Şu an trafikte olan herkese selam olsun. Bu arada bayram pazarı kurulmuş haberini aldım. Ben bugün stüdyoda değilim ama çok çok uzaklardayım. Bereketli olsun inşallah. Geçen bayramda yine yağmur bayağı yağmıştı galiba. İnşallah bu bayramda herkes emeğinin karşılığını alır. Allah her şeyin hayırlısını versin. Devam ediyoruz. Burası 71 Serkan yayında. Hadi bakalım. Mesajlarınızı okuyacağım. İsteklerinizi yayınlamaya çalışıyorum. Bir iki tanesini bitirdik galiba. Sırayla gidiyoruz. Deniz ne istemişti sen? Erdal Çelik Gülendam ev nişanı. He? Ev nişanı da güzel olur ha. Vallahi. Cansu Çubuklu istiyor. Neyse bilmiyorum, size zahmet. Çubuklu ne kız? Aa, ben de bilmiyorum ha. Çubuklu ne? Cansu! Çubuklu ne abicim?

gidemedi. Aa, ablam gidemedi diyor. Aa. Bedire kimse sevmiyor mu seni? Sevinme, seni de vermeyeceğim. Böyle kolay değil yani. Ben giderim deme, vermem. Esra hoş geldin. Selam, güzel yayınların olsun. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bugün de köyde dinleniyorsun demiş. Bu kesin işi bıraktı ya. Valla her gün ya başka bir yerden yazıyor. Ne yaptın? Memur mu oldun? Ne yaptın? 9 günlük tatil mi aldın?

Bak bugün var ya, görme herkes yemeğinin hakkını alsın inşallah. Çok çok çok çok çok çok çok amin. Kolay gelsin, güzel yayınların olsun. Nerelerdeydin vallahi nerelerim. Çalıştık bol bol. Biz de çalıştık bol. Gözümüz yollarda kaldı ya. Küçükken annem hep bana büyüyünce seni kimse almaz. Seni bu akıllı evde kalırsın diye hep yalan söylerdi bana. En kralını aldım diyorsun ha. Vah.

Şu an Hülya ile bildiğin yazışıyoruz gibi bir şey yani. Serkan abi ne haber? İyiyim. Senden ne haber? Dedim. Serkan abi ben de iyiyim şükür işte. Bayram telaşı. Allah yardımcımız olsun. Çoluk çocuk ne yapıyor? Kuşun ne yapıyor? Kuşun ne yapıyor? Ne gönderdin kız sen?

mutlu. He, onu anladım aslında da. Cansucuğum çok isterdim bunu yayınlamayı. Ama ben gerçekten bak seni kırmayı hiç asla istemem. Sen benim ayrısın benim için. Gerçekten ayrısın Cansucuk. Ama Serkan abin yayında siyaset ve spor karıştırmıyor. Şimdi Fenerbahçe müziği yayınlarsam arkasından Galatasaraylılar. Galatasaraylılarınkini yayınlarsam arkasından Beşiktaşlar. Beşiktaşlarınkini yayınlasam arkadan geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Çok ama çok özür dilerim. Başka bir şey sonra yayınlayın. Çünkü bunu ben bir yaşadım. Bir gün Galatasaray marşı mıydı? Öyle bir şeydi galiba. İstediler yayınladım. Arkasından Fenerbahçeliler istedi. Onu yayınladım. Sonra Beşiktaşlar istedi. Derken en son nereye gittik ya? Niğde Spor muydu? Öyle bir şeydi yani. En son onları yayınlıyordum yani. İzinliyim. Kaç gün izin veriyorlar sana ben anlamadım ki yani. Arkadaş şu izni bir ben alamadım ya. Herkes harıl harıl çalışıyor. Esra da yeni işe girdi izinliyim diyor ya. Kaç gündür izinli bu kız ya. Kesin memur oldu bu var ya. Vallahi bak kesin memur oldu. Memur oldu hemen kafadan bir 30 gün izni aldı. Arkadaş işe yeni giren bir insan bu kadar izin alabiliyor mu ya? Ya geçen cuma da izinliyim diyordu bu. Vallahi abi nerede çalışıyorsan bize söyle biz de çalışalım böyle bir işte. Vallahi sen çalıştığın yeri söyle de biz de çalışalım orada. Lan onlarca insan haftada bir gün bizde o zaten haftada bir gün izin de yok bizde de. Benim sektörde özellikle. İşe girdim diye mesaj attı arkasından her gün izinliyim diye mesaj atıyor. Ya sana toplu bir izin verdiler. Sen git izin kullan biz seni çalışacağız diye. Fatma ne yapsın her gün koltuk yıkıyor.

Yozgat Yozgat. Enes de aynı şekilde. Abi ben alışkın değilim demiş Batuhan. Şehir içine çok bunaldım demiş. Ya. Abi. Issız köşelerde geziyorsun.

sayısı 71 Serkan yayında. Süleyman. Süleyman'ı unuttuk. Ha, Süleyman'ı unuttuk.

Bakalım mesajını, isteğini bekliyorum. Burası 71. Deniz'in isteğini yayınlayacağım da alttan biraz dönsün. Biraz dönsün, birazcık dönsün. Radyo71.com.tr 0545 848 8787 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo.

Yoldayım, köye gidiyorum demiş Süleyman. Herkes tatilini yapsın abi. Ne güzel. Sezercik gibi oldum yemin ediyorum. Hani diyor ya, çok mu tatlı bir gün ben de yiyeceğim diye. Ama gideceğim. Haftaya gidiyorum, tatile gidiyorum vallahi. Görürsünüz. Haftaya vallahi gidiyorum tatile. Ben zaten ya yazın başında giderim ya da yazın sonunda giderim. Geçen sene yazın sonunda gittim. Eylül'de, bu sene şimdi gideceğim.

Hadi bakalım bayram, bayramla ilgili yarın Allah izin verirse yarınki son yayınımızda, yani bayram öncesi son yayınımızda konuşacağız. Mesajlarınızı bu yönde bana ulaştırın, olur mu? Mesajlarınızı bana bu yönde ulaştırırsanız çok ama çok sevineceğim sayın dinleyen. Deniz'in isteğini yayınlayacağım. Hadi Süleyman sen de iste.

0: Birazdan göndereceğim senin de isteğini Meral, haberin olsun. Şimdi.
1: Hele hele.
0: Yarın yayınımız var. Arefe günü diye yayına girmemezlik yok. Yarın bizde tatil yok. Bayramda da olmaz. Bayramda full çalışıyorum o yüzden arkadaşlar.
1: Hey, hey.
0: Şimdi. Evet. Ne yapacağız? Ha, Deniz'in isteğini yapacağız. Fatma, öyle bir iş bana da lazım. Vallahi hepimize lazım Fatma, yemin ediyorum. Yani Esra gibi bir böyle rahat bir iş bulamadık. Kız işe girdiği gibi tatile başladı. Sürekli izin veriyorlar.

Hadi gelsin bakalım. Cansu, dinliyorsan başka bir şarkı isteyebilirsin abicim, beklemedeyim.

da yayınlamış olduk. Şöyle bir bakalım kimlerin isteklerini yer verdik. Evet. Bunu yayınladım. Bunu da geçtik. Bunu da geçtik. Bir can sudan gelirse bekleyeceğim. Bunu da yayınladık.

Çocukken ailenizin sizi kandırdığı en büyük yalan neydi diye sordum efendim. Babam kumandaya çok basınca televizyonun patlayacağını söylerdi. O kadar içime işlemiş ki hala korkarak basıyorum demiş Murat mesajında. Sevgi hoş geldin, Sevgi'ye selam verelim. Küçükken Serkan abi bize dondurma arabası... Ha baban dondurma arabasından dondurma almayın diye... Zehirli mi diyordu? Anlamadım tam olarak. Evet. Hakan hoş geldin, Hakan'a selam verelim. Babam kola içersen gece uyurken zıplayarak Güzeldi. Babam kola içersen gece uyurken zıplayarak uyanırsın dedi. İlk kola içişimde sabaha kadar bekledim demiş. Zıplayarak görmüş. Allah'ım yarabbim ya. Senin yorumun ne? Gönder bakalım. Recep'cim hoş geldin. Recep Dara buradaymış şu anda. Kırıkkale'deymiş. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Abi seni dinliyoruz. Benim şarkıyı çalar mısın? Hangisini? O kadar çok şarkım var ki. Kırıkkale'deyim demiş.

Her listeni alacağım şimdi Ömer Şahin. Bir liste alalım. Bir de geldi galiba. Dur. Fatih Bulut üzümlü kek. Ha, bak bu olur. Bak bu olur. Teşekkür ediyorum, sizi çok seviyorum. Ben de çok seviyorum Cansu'yu. Cansu bir tane. Önceden Cansu böyle bir video falan gönderirdi. Bazen sesini gönderirdi Serkan abi falan da. Artık büyüdü. Büyüdü Cansu. Ben aracıyım demiş. Tamam, üzümlü kek. Alalım listeye. Ömer Şahin hemen arkasından üzümlü kek gelsin. Bugün Fatma'nın oynamasını yayınlamadık. Onu da alalım listeye. Birazdan isteyecek çünkü. Evet, bir Ömer Şahin hemen arkasından. Fatih Bulut gelecek sayın dinleyen. Hadi bakalım Ömer Şahin'den ne dinleyeceğiz?

Fatma bugün bana ters köşe yaptı. Birazdan şarkı isteyecek dedim, mesaj göndermiş şimdi radyoya. Bir de bana şarkı gönder gelsin. Bugün hiç çalışasım yok, modum da yok demiş. Bugün ters köşe yaptı bana. Ben ondan onun şarkısını ona yayınlayacakken o bana bıraktı. Bence ben senin şarkıyı göndereyim. Senin modunu o şarkı yükseltir. Şimdi saatler 13.44 devam ediyoruz. Meral hemen arkasından sevgili Cansu.

devam. 13.50 saatler. 71'de Serkan yayında. Yolda olanlara tekrardan selam olsun. Esnaflara selam olsun. Ekmeğinin peşinde olanlara selam olsun. Evde çalışanlara şu anda. Ev hanımlarına selam olsun. Kolay gelsin. Temizlik yapanlara da kolay gelsin. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah.

yayınlar abi İbrahim Tatlıses. Allah'ım neydi günahım yayınlar mısın? Kolay gelsin, onu da alıyorum listeye. Serkan abi hayırlı bayramlar, herkesin bayramı kutlu olsun demiş Hülya. Teşekkür ediyorum. Bir de Alaaddin Ergün abi, ben zaman değilim, onu da ekleyelim listeye. Ekleyelim bakalım. İçimde büyük bir his var. Şimdi Deniz'in mesajını gördüm. Bir fotoğraf var gibi duruyor. Açıyorum. Açıyorum. Kesin yemek var. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Tüm.

0: Çocukken çok televizyona bakarsan televizyon ısınır, bozulur derlerdi. Hep televizyonun arkasını elimizle kontrol ederdik.
1: Aa, hatırladım ya.
0: Isınınca kapatırdık, soğusun diye beklerdik.
2: Hanımış benim montişim annesinin montişi.
0: O zamanlar tüplü televizyonlar vardı. Evet. Bir de acaba televizyonun tüpü nerede derdim. Bizim yemek yaptığımız tüpü içine koymuşlar zannederdim. Şimdi gülüyorum o aklıma, acaba çok mu saftık? Keşke hep böyle saf kalsaydık, tamam. Evet, açılsın bakalım fotoğraflar. Of. Ne bu kız? Kurabiye yaptım, beraber yiyelim, rejimdeyim. Rejim bu, kurabiyesin bu. Ben diyet yaparsam bu kadar olur demiş. Kız zaten yarıdan fazlasını yemişsin. Çocuklar yedi değil mi? Radyo ne kadar güzelmiş, sarı sarı. Aman, aman, aman. Kaç tane yemiş bakacağım. 1 2 1 2 3. Şuraya bir tane sığabilir. 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane eksik gibi duruyor ama dur bakalım. Sonra bir şöyle bir şey daha var. Üf, sütlaç da göndermiş. Vah. Şu suyumdan bir yudum alayım. Su da güzelmiş. Vah. En az 10 tane eksilmiş oradan, bak söyleyeyim. Tam sayamadım ama 10 tane eksilmiş gibi duruyor.

Bu yemekler olmamış. Gerçekten hiç olmamış. Sütlaç da olmamış, yemek de olmamış. Sen bunu bana ver, boş ver. Deniz, o yemek de sütlaç da olmamış. Çocuklara verme. Olmamış, olmaz. Sen daha iyisini yaparsın onları. Bunu bana ver. Melike, biz de küçükken abi gece sakız çiğnersen ölü eti çiğnemiş oluyorsun de derdiler. Korkar çiğnemezdik. Evet ya. Abi nelerle korkutmuşlar bizi ya. Ölü eti ne ya? Harbiden tövbe tövbe.

Evet, hadi bakalım. ...71'de Serkan yayında. Veda vakti. Şöyle mesajlara bir bakalım. Şarkıları yayınladık değil mi? Bir İbrahim Tatlıses var, Melike'nin isteği üzerine. Öncesinde var mı? Radyom 10 senelik. Serkan, kız fotoğrafları niye kaldırdın? Radyom 10 senelik Serkan Bey benimle öteki dünyaya gidecek. Sana kargoyla gönderirim demiş. Yo, gelir yerim vallahi.

kahve içersek çocuğumuz olmazmış de, demişlerdi. Küçükken hiç içmezdim. Kim bunu söyledi sana? Bunu sana kim söyledi? Büyüdüm, akıllandım, şimdi daha çok içiyorum. Geldi. Biz daha çok içiyorum. Yarın yine yayındayız, unutmayın. Yarın yayına olacağım, biliyorum çoğunuz belki olmayacaksınız. İşte bayram telaşı, Arefe günü vesaire vesaire. Ama ben yayında olacağım, haberiniz olsun. Evet, Rahime. Abi annem çok ısrar ediyor. Ferdi Tayfur, koparma gülleri dalında kalsın. Aldım. Annem mi söyledi? Mesajlar yoğunlaştı. Ben gideceğim dedim ya, bak mesajlar yoğunlaştı. Birazcık bekleyeyim. Arka arkaya yazıyor herkes çünkü.

Bağlanacağım. Bugün stüdyoda değilim arkadaşlar. Yayını başka bir yerde yapıyorum ama birazdan stüdyoya o yayınlanmayan, yetişmeyen şarkıları arka arkaya göndereceğim. Bilginiz olsun, bütün şarkılarınızı, isteklerinizi yayınlayacağım. Haberiniz olsun. Yani ben yayından çekilsem de o şarkılar yayınlanacak. Yarın Allah izin verirse yine aynı saatte bayram öncesi son yayınımızda huzurlarınızda olacağım inşallah. Devam. Tamam demiş Esra. Anlaşıldı. Geçtik. Medine, annen söyledi. Öyle mi söyledin? Evet. Rahime. Evet.

Evet, Cemile. Yetişemedim, selamlar demiş, kaçırdım yayını. Yarın inşallah müsait olursam bekliyorum. Herkese mutlu bayramlar şimdiden. Yeşil lohut çıktı mı Kırıkkale'de? Evet çıktı. Almadım ama çıktı, gördüm ben. Ebem de bana derdi ki yağlı yumurta yeme, evden kaçarsın derdi. Yağlı yumurta yeme. Babaannesi mi söyledi? Ben değilim vallahi, babaannesi demiş. Hadi bakalım, kime inanacağız? Fatma, iyiydik böyle ya, nereye gidiyorsun? Otur oturdun ya. Şimdi şöyle bir şey var, bir iş için, durum için Ankara'ya gitmem gerekiyor. Gece de çok yoğun olacak trafik, eminim buna. Ve gece gelip sizin gibi değerli esnaflarımızın bayram kutlamalarını, tebriklerini sabaha yetiştirmem gerekiyor. Yarısını hallettim de. Yani bu gece saat kaçta yattım ben ya? 5'te mi yattım ne? Yarısını anca bitirebildim. Bugün de yine 5-6 gibi yatarsam 8 gibi yarın Allah izin verirse tebrikler yayında olacak. 8'de olmazsa 9'da olur. 9'da olmaz. Yani en geç öğlene hazır olur. Yetiştirmeye çalışacağım, biraz yordu bu sefer. Evet. Yola gitmem lazım arkadaşlar. Evet. Hadi bitirin ne olur mesajları. Okumadan da gitmek istemiyorum. Ve reklama da girmem gerekiyor. Bekliyorum, yine bekliyorum. Mesajlar yazılıyor, görüyorum şu anda.

Hala mesaj. Gideceğim. Sen çok bekle, biz susarsak sen de gidersin de. Doğru söylüyor. Ya, o kadar yazıyorsunuz. Boşa gitmesin diye vallahi bekliyorum. Vallahi. Yemin ederim.

Erkan abi Allah'a emanet ol, teşekkür ediyorum. Evet. Bir papatya resmi daha Esra'dan. Cemile. Anneannem bizler ebe diyoruz, kal işte yayında, nereye gidiyorsun demiş. İstanbul bomboş oldu, millet gitti, sen yayından gitme diye sana komple komplo kurduk demiş. Mesaj yağdırıyoruz. Allah eksikliğinizi göstermesin inşallah. Mesela git yazmış. Tamam. Allah vermesin, korusun iftiradan demiş Deniz. Vallahi tatlı yapacağım. Yarın seninle yaparız artık. Teşekkürler Serkan Bey. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. İzin verdik, gidebilirsiniz demiş. Artık biz de nişana gidelim. Programı bekliyor. Ha, bugün mü nişanı? Ben bayramda sanıyorum ya. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Varlığınız daim olsun. Benden bugünlük bu kadar. Yarın son programda, bayram öncesi son programda huzurlarınızda olacağım. Sizleri çok seviyorum. Hatam kusurum olduysa affola. Yayınlanmayan, yetişmeyen şarkıları arka arkaya yayınlayacağım. Bir küçük bir reklamım var efendim. Sonrasında gelecek şarkılar, haberiniz olsun. Stüdyoya bağlanacağım. Dediğim gibi radyoda değilim. Şu anda başka bir yerden yayın yapıyorum. Bağlanacağım. Oradan yayını sizlere göndereceğim ve şarkılar arka arkaya gelecek, şüpheniz olmasın. Yarın Allah nasip kısmet ederse 12-14 yine huzurlarınızda olacağım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Muhabbet bitti. Serkan gitti hanımlar. Muhabbet bitti. Serkan gitti beyler. Serkanca baş baş. Sesin gitti lan.

0: Reklam.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliği ile profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu.
2: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
3: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
5: Allah.
1: Bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
5: La ilahe.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
0: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
6: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
7: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
6: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
7: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
6: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
7: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
6: Adres: Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
7: Hakan Onuş 0530 886 2841.
6: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
8: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.

0: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891.
1: Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale.

0: dum.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. La, la, la, la. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et döveceği ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537 450 86 15. Mustafa Aktuğ.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
3: Reklam.
4: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
5: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
4: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
5: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
6: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de, Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
7: Allah.
2: Bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
7: La ilahe illallah.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
8: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
9: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
8: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
9: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
8: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
9: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
8: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
9: Hakan Onuş 0530 886 2841.
8: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
10: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Siz siz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkhanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 240.
11: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
12: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoklanmıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
11: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
12: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
11: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
12: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşitesi'nde.
13: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: 95.5 sizin radyonuz. Reklam.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 45 22 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün. Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi düğünlerinizi size özel hazırladığımız, her detay düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres: Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 78 91. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres: Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres: Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres: Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71 FM.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.
2: Reklam.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: Bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
2: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
1: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
2: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
3: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
4: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
5: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
6: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
5: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
6: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
5: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
6: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
5: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
6: Hakan Onuş 0530 886 2841.
5: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
7: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızılkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
8: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
9: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
8: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
9: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşidi var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
8: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
9: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çeşitesinde.
3: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 89 09.
4: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Reklam.
1: Yeni evden ücretler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
1: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et dövme ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15 Mustafa Aktuğ. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: %95 sizin radyonuz.
1: 71 efendim.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 efendim.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nisan ayında hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilowatt saat ile miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekor kırdı. Böylece Nisan ayı elektrik üretiminin %41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış olduğu açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen çocuklar güvende ekiplerinin 9.781 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğini açıkladı. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyenik olmayan koşullarda sokakta kasaplar haricinde alakasız meslek grubundan insanların kıyma çekiminin yasak olduğunu söyledi. Manavoğlu, izinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkili olmayan kişiye 26.360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52.801 lira ceza uygulanıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Sözcü ABD ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi.
5: Spor.
4: Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli mali genel kurulunda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
5: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 6.695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolü varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir bitcoin 77.266 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
5: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye. ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
2: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
3: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
2: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
3: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
2: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
3: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
2: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
3: Hakan Onuş 0530 886 2841.
2: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
1: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 78 91.
0: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Reklam.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71.
2: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
1: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döveceği,
2: çekeceği ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15. Mustafa Aktuğ.
1: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
3: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
4: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
5: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
4: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
5: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
6: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
7: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
8: Onuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
7: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
8: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
7: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
8: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
7: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
8: Hakan Onuş 0530 886 2841.
7: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
2: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 310 918 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 41 92 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 41 92.
9: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 240.

bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.

0: Kırıkkale müjde. Pekin Cebesi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız, konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekin Cebesi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekin Cebesi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
1: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555-184-45-36, 0555-184-45-36. Fatma Eroğlu. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et döve geleceği ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15. Mustafa Aktuğ. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71, şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nisan ayında hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilowatt saat ile miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekor kırdı. Böylece Nisan ayı elektrik üretiminin %41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış olduğu açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen çocuklar güvende ekiplerinin 9.781 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğini açıkladı. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyenik olmayan koşullarda sokakta kasaplar haricinde alakasız meslek grubundan insanların kıyma çekiminin yasak olduğunu söyledi. Manavoğlu, izinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkili olmayan kişiye 26.360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52.801 lira ceza uygulanıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Sözcü ABD ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi.
4: Spor.
3: Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir bitcoin 77.266 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Reklam.
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
6: Bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
5: La ilahe illallah.
2: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
7: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
7: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
8: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
9: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
10: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
9: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
10: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
9: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
10: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
9: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
10: Hakan Onuş 0530 886 2841.
9: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
11: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
12: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
11: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
12: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
11: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
12: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çeşitesinde.
8: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318-218-3175, 0546-475-8909.

0: reklam.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliği ile profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres: Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537 400 50-86-15 Mustafa Aktuğ. Kırıkkale Müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres: Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 78 91. Ben 1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Spiel der Farben.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.
2: Reklam.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
3: La ilahe
1: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Santonici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Santonici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Santonici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Santonici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071.
4: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
5: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
4: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
5: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
4: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
5: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
4: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
5: Hakan Onuş 0530-886-2841.
4: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yenidoğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225 0505-1995, GSM 542-405-4954, Satılmış ve Celal Kaya.

Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
3: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe illallah. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Santonici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Santonici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
1: Anne Beden'de Kırıkkale'de kalite ve fiyata bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, Anne Beden'de aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıl Kanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
0: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda itinayla yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537 400 0550 86 15. Mustafa Aktu.
2: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
3: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
2: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
3: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
2: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
3: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
2: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
3: Hakan Onuş 0530 886 2841.
2: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Reklam.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 45 22, 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün.
2: Profil işte 100.5.

0: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71, şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: Reklam.
0: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeridoğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15. Mustafa Aktuğ. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Müzik. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337.
2: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
3: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
2: Hijyenik ortamda alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
3: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
2: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
3: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
2: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
3: Hakan Onuş 0530-886-2841.
2: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
4: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorsun? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoklamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
6: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale.

Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: beni burada bırakmasaydın. Beni burada ağlatmasaydın. Beni aleme satmasaydın.
1: 100.5 sizin radyonuz.
0: Yalan.

0: Yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim, bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim.
1: 105 sizin radyonuz. Yar gelir.

0: 94.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.

0: 95.5 sizin radyonuz. Reklam. Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Restesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
4: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
5: Onuçlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
4: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
5: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
4: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
5: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
4: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
5: Hakan Onuş 0530 886 2841.
4: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: 71 FM.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.
2: Reklam.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
3: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
4: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
3: Hijyenik ortamda alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
4: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
3: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
4: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
3: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
4: Hakan Onuş 0530 886 2841.
3: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Müzik.

hangimizde? Acaba suç hangimizde? Biraz sende, biraz bende, bu suç bizim.

yollarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydin hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan. Gece 3-5 nöbetleri dedi

0: sonu var. Malum sen benim içimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah. Eyvallah.
1: %5 sizin radyonuz.

kasırgalar yağdırdın üzerime. Umutsuzluğu ettin yüreğime. Canın çıksın insafsız, acımadın hayallerime. Hani hayallerimiz gerçek olacaktı? Hani aşkımız ebedi, ebedi

bilir misin? Çektikçe sancılanır, doğmaz içindeki çocuk bir tür. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşene dek? Bütün gün boyu

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor be sen.

yanımda. Hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor, hayalin gitmiyor.

açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm.

azat ettim, sen de azat et. Hakkımı helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için, seni sevdiğim için özür dilerim. Adımı değil ama adını koydum ihanet. Bu aşkın adı.

Aldanma çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey. Aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün.

yolunu bekleyen ben olsam neyse. Bu şehir, bu sokak seni bekliyor. Uykusuz geceler gizlese bile, bu seher, bu şafak